çıkarmış tüm her şey bir anda. Yaşıltı tür ama her sözde de kanma.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı dedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize oy versin vermesin, insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz," dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin," ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, Euro 55 lira 39 kuruş, Sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir Bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin, Güneydoğu, Batı Akdeniz'in, iç Doğu Akdeniz'in

Karadeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradığımızda

0: Geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüp

0: Spor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz dedi. Ankara

0: Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Dijital Vatan Akademisi eğitim programı bugün başladı. Programın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli." dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha merkezli El Cezira Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Mekke anlaşmasının farklı bir değişim olduğuna işaret ederek Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli geçişini hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini hizmete açarak projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz dedi. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Belge almak isteyen öğrenciler velileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş.

Euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, haftanın ilk gününden festivalden herkese merhaba. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarını yine 120 dakikaya yakın bu adreste paylaşacağız değerli dinleyenler. Orada olan ve yerlerini almaya devam eden tüm dinleyicilerimiz.

17 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, bugün haftanın ilk çalışma gününde günün keyifli şarkılarını sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizlere kulak vermeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Hafta sonunun hemen ardından keyifli şarkılarla haftaya muhteşem bir başlangıç yapıyoruz.

Yunanistan'ın Salamina adasında çıkan orman yangınında iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi değerli dinleyenler. Orman yangınlarının sıcaklar sebebiyle arttığı bu günlerde gerek yurdumuzda gerek dünyanın birçok noktasından yangın haberleri almaya devam ediyoruz. Bu noktada bizlere düşenle bireysel olarak çok dikkatli olmalıyız. Bir o kadar da korumacı olmalıyız. Bize ait olmasa dahi bu tarz yangın çıkarabilecek vesaire gördüğümüz malzemeleri özellikle doğada mutlaka toparlamalı, yanımıza almalıyız. Biliyorsunuz ki bir cam şişe dahi yangın çıkmasına sebep olabiliyor.

31 Temmuz'u hepiniz hatırlayacaksınız. Ne olmuştu? Fas'tan İspanya'ya on binlerce düzensiz göçmen insan seli oluşturarak akın etmişlerdi. Görüntüler tüm dünyada yankı uyandırırken Avrupa Birliği içerisinde sınır tartışmalarının

da fitili ateşlendi biliyorsunuz ki. Göçmenler İspanya'nın Ceuta kentine ikinci dalga göç başlatmışlar ve kitleleri halinde sınırlara yürüyen kalabalık Fas polisinin aldığı önlemlerle güçlükle durdurulabiliyor diyebiliriz. Bu göç dalgasının da devam edeceği tahmin ediliyor.

Transfer sezonu devam ediyor. Ligler başladı. Büyük kulüpler için pek de iç açıcı bir başlangıç olmadı. Anadolu kulüplerinin daha çok yüzünün güldüğü bir başlangıç oldu diyebiliriz, değil mi? Genel tabloya bakınca. E tabii ki bir yandan da transfer çalışmaları bu arada devam ediyor. Galatasaray Lyon'un genç yıldızı Fofana'yı kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyormuş. Roma'nın 40 milyon euroluk teklif sunduğu Belçikalı kanat oyuncusu için sarı kırmızılılar daha yüksek maaş önerirken transfer kararını Lyon Fenerbahçe eşleşmesinin ardından vermeyi planladığı belirtildi.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yurdun iç kesimlerinde yağışlı bir haftaya merhaba dedik, hatta Muğla'nın da bazı noktalarında yağış etkili olurken Doğu Karadeniz'in tamamında etkisini gösteriyor yağış. Ama yarın itibariyle baktığımızda haritamıza Trakya ve Doğu Karadeniz dışında yağış beklentisi yok. Perşembe, Cuma'ya doğru da özellikle de iç kesimlerde ve Ege'de hava sıcaklıklarının biraz daha yükseleceğini ve bol güneşli günlerin bizi beklediğini hatırlatalım.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın ikinci çalışma gününde keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: ...95.5... Radyo Kulüp.

karanlıklara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: el alem dilmez.
1: Tanır, varlığınız yeter. Aslan abim hayat cesurları sever. Doğukan Kılıçkıran, İbrahim Şahin'e selam olsun, sevgiler. İyi yayınlar Murat abi. Allah kolaylık versin dedi. Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol ve gece. Günün hükmü geçmez artık. Şu kısacık konuklukta, göz açıp kapayıncaya kadar geçen hayatlarımızda bir lahza mutluluk ve huzur için lütfen arkanıza yaslanın ve kendinize doğru yolculuğa hazır olun.

Selamun aleyküm ve aleyküm selam Murat abim. Öncelikle iyi yayınlar Ceyhun Kapucu, Görkem Dal Süren, Baran Acay, Zehra Kapucu, Bayram Kapucu ve Fatoş Kapucu'dan canımız ciğerimiz, kısacası her şeyimiz olan Emre Kapucu'ya bol bol selamlarımızı iletiyoruz. İyi ki varsın aslan kardeşim. Aslan ağabeyimiz Arif Küreş'e, can kardeşimiz Baki Can'a, Musa Enes Öcal'a, İsmail Utucu, Fatih Eren Koçak, Adem Bozkuş, Hüseyin Ateş, Mert Taşkın, can kardeşlerimize de bol bol selamlar. Hikayenin sonunu herkes bilir ama başını sadece çekenler anlar. Aslan kardeşim, elbet bir gün Emre Kapucu.

Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden aldığımızı duydunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun medyamesaj.com web sitesine girin, üye olun güvenle. Radyolar bölümünden beni bulun, benim programımı ancak buradan gönderebiliyorsunuz mesajlarınızı. Başka yerden ulaşmaya çalışmayın. Sadece buradan alıyoruz. medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada

0: da şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Burak Ataş demiş ki Fatih Gürsel, Özceyran, Ömer Çelik, tanıyan eş dosta selam olsun. Bizim geçmişimiz kendi vazgeçilmez. Bizim geçmişimiz kendini vazgeçilmez zanneden, vazgeçtiğimiz insanlarla dolu. Türününcülere selam olsun demiş Burak Ataş. Yazdığın mesaj abim, böyle hakkını helal et. Eylem Çakır'dan MÇ'ye, ben seni gözümle değil içimde susan nefesimle bilirim. Her şey senden bir nişan. Her sessizlik sana açılan bir kapı. Göz perdeye takılır, gönül ötesini bilir. Sen görünmezsin, lakin sensiz hiçbir şey görünmez. Ruhumun ruhsun elbet bir gün dedi Eylem Çakır MÇ'ye. Ömer Faruk Demirdoğan ÖF'de, Murat abi iyi geceler, buradan bütün dostlara selam. Ömer Faruk Demirdoğan'ın selamı var, bütün dostlara selam demiş. Güzel bir yaşam, iyi bir mücadele diyor Ömer Faruk Demirdoğan. Fatma'dan hayatım Mert Çakır'a, sevgilim biliyor musun, bir gün el ele yan yana beraber Murat abiye mesaj atacağız. Teşekkür edeceğiz. Allah'ın izniyle güzel olacak, sen de inan buna. Ben hep yanındayım. Vay vay vay, inşallah abim be. Bir gün olacak tabii ki. Fatma'dan hayatım Mert Çakır'a. Sevgilim biliyor musun? Bir gün el ele yan yana beraber Murat abiye mesaj atacağız. Teşekkür edeceğiz. Allah'ın izniyle güzel olacak. Sen de inan buna. Hep ben yanındayım. Beni şu an el ele göz göze dinleyen birçok kardeşim var ama ara ara mesajları geliyor. Canları sağ olsun. Mutlu olsun da. Mutlu olun yeter ki. İnşallah diyorum değerli kardeşim. Kısa zamanda el ele yan yana olursunuz. O mesajları atarsınız. Şimdi mesajlara bakıyorum. Evet. Gürsel Özceyran, Fatih Gürsel Özceyran, abisi Ömer Çelik, eş dost herkese selamlar. Bizim geçmişimiz kendini vazgeçilmez zanneden, vazgeçtiğimiz insanlarla dolu. Türbüncülere selam. 24 itibariyle rica etmiş bir kardeşim mesajını. Kim? Şarkı isteğinde bulunmuşsunuz değerli kardeşim 24 itibariyle diyen, ikinci kısımdan şarkı isteği bölümünden şarkı yazar atarsanız 24 itibariyle panele kaydı olan kardeşim, şarkınızı da yaparız. Yoksa sadece mesajınızı okuruz. Haberiniz olsun. Şimdi gönderelim şarkının bir tanesini. Selocan Enver Yılmaz düeti geldi bile. Efekan Gülekan panelinden gelen mesaj. Selocan Enver Yılmaz düeti. Hiç bu kadar aslan abileri Hürkan Ölmez, Abdullah Özkul, Mustafa Saraç, Ahmet Ünlü, kardeşleri Batuhan Öztürk, Anıl Özdemir ve Halil Doğan'a armağan olarak geliyor. Selocan Enver Yılmaz düeti Efekan Gülekan'ın panelinden geldi. Aslan abileri Hürkan Ölmez'e, Abdullah Özkul, Mustafa Saraç, Ahmet Ünlü, kardeşleri Batuhan Öztürk, Anıl Özdemir ve Halil Doğan'a armağan olsun bu güzel çalışma Efekan Gülekan'dan.
1: İkimiz de aynı günde doğmuşuz. Sen sıcak villada kış düğümünler üstüne, ben kırda yağan kar üstüne düşmüşüm. İkimiz de doğarken ağlamışız. Sen sevincinde, ben kederimde. Ulan sana saadet, bana sefalet emzirmişler. İkimiz de bir gün öleceğiz. Senin mermerde kaplı bir mezarın, arkanda ağlayanların olacak. Benim öldüğüm yer bile meçhul kalacak. Fakat bir şey var. Senin Allah'a vereceklerin benim alacaklarım olacak.
2: Ne sebebi belli, ne hali belli. Bilmiyorum neden bu yerdeyim ben. Barutu patlamış kurşun misali. Dağlarda yol alan geç taymıyım ben. Barutu patlamış kurşun misali. Dağlarda yol alan

Bekir Karagöz'den tüm dostlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına armağan olsun. Eyüp Han sorabilsem sormaz mıyım? İhanetin tahtını güzel günler yıkacak. Umut Karagöz, Mustafa Mengen, Ersin Kalkan, Oğuzhan Patır, Anıl Tarkan, Deniz Keklik, İbrahim Salman, Mehmet Gündoğdu, Seyitcan Doğu, Emre Uzel,

kıymetli babam Ferdi Karagöz. Babaların babası Şentepeli kuşçu Ahmet Karagöz. Eyüp Han'dan sorabilsem sormaz mıyım? Armağan olarak geldi efendim.

Efendim devam ediyor. Ta Özkan, Demet Evler'den Ta Özkan, Zafer Özbek'ten Yozgat'ta olan aslan yoldaşı Yusuf Sümbül'e armağan ediyor. Eyseydik çok kapıdan geçerdik de biz dik durmayı seçtik. Sürgün, Özlem Özdil'den istediler. Ta Özkan, Demet Evler'den Yozgat'ta olan yoldaşı Yusuf Sümbül'e armağan etti bu şarkıyı. Eyseydik çok kapıdan geçerdik de biz dik durmayı seçtik. Sürgün, Özlem Özdil'den armağan olsun.

Vallahi şarkıyı dinliyorum, şöyle dedim, başımıza bir şey gelmesin. Yıldız Silbe organize, hasretim ben sana. İyi yayınlar abicim. Buradan cam parçam eşim Berşan Tuncel'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Mesafe sadece aramızdaki yollardır. Berşan'ım, gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Sabrın özgürlüğümüz olsun. Yıldız Silbe organize, hasretim ben sana parçası. Yoldaşım BT'ye gelsin dedi. Eşi kardeşimiz Berşan Tunçel'in onu çok sevdiğini söyledi. Mesafe sadece aramızdaki yollardır. Berşan'ım, gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Sabrın özgürlüğümüz olsun. Yıldız Tilbe organize, hasretim ben sana parçası. Yoldaşım BT'ye gelsin dedi. Eşi kardeşimiz Berşan Tunçel'in.

Gürsel Özceylan, Fatih Gürsel Özceylan ve canından çok sevdiği abisi Ömer Çelik'e selam olsun. Bizim geçmişimiz kendini vazgeçilmez zanneden ve vazgeçtiğimi insanlarla dolu selam dedi. Arda Ay Yıldız, ben Arda Ay Yıldız, buradan abim Ferhat Kılıç'ın doğum gününü kutlarım. Zor günlerde tanışmış olsak da dört duvar arasına sığmayacak bir dostluğumuz var dedi Arda Ayyıldız. Gürsel Özceylan'dan yine bir mesaj. Fatih Gürsel Özceylan'dan Ceyda Nur Özceylan'a gelsin. Ömrüm nerede olursan ol, kalbimin hep senin yanında olduğunu bil. Bu şarkı sana gelsin. Sevgilim Ceydam dedi Gürsel Özceylan. Daha önceden var mı istediği bir şarkı? Sıradaki şarkı anlamında gönderdi peki. Yavuz Kapçak, Aslan Babam Talip Kapçak. Kuyular bize Hazreti Yusuf'tan mirastır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar. Oğlun her zaman arkanda, unutma. Hasret ağır ama sabır daha ağır. Oralar, zorluklar bizi ayıramaz. Sıradaki tüm şarkılar babam Talip Kapçak'a ve dostlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına gelsin. Elbet bir gün babam Star Oto Kurtarma. Yavuz Kapçak. Sepri Aslan'ın isteğini yayına alıyoruz. Daha doğrusu Karadayı'nın. Karadayı'dan Emirhan Aslan'a, can arkadaşlarına, Cesurcan Yılmaz, Adil Barut, Mehmetcan Öksüz'e geliyor. Eda Doğanay, İbrahim Dizdek, son durumum ve bütün arkadaşlarına armağan olsun. Son durumum geldi. Karadayı'dan Emirhan Aslan'a ve can arkadaşları Cesurcan Yılmaz, Adil Barut, Mehmetcan Öksüz'e geldi bu güzel çalışma. Sevgili İbrahim Dizdek, Eda Doğanay, son durumum ve arkadaşlarına armağan olsun.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri fitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz, sizi aldatmasın son durumum.

Ve devam ediyoruz. Yayın takip eden kardeşler, her gün 19.01 aralığında yayındayız. Mediamesaj.com üzerinden mesajlarınızı almaya devam ediyorum. Mediamesaj.com web sitesine girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden bizim programımızı bulun. Murat İnce Yol Mesaj programımızın ismi. Oradan ilk sıradan mesaj, ikinci sıradan şarkı türkü isteğinde bulunabilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Seçtiğiniz şarkılar Türkçe olmak zorunda. Argo sözcüklerden kesinlikle arındırılmış, yasaklı sözcüklerden arındırılmış, ideolojik olmayan, siyasi olmayan şarkılar olmalı. Rap şarkılar çalmıyoruz. Arabesk dahil, özgün, pop, slow fark etmeksizin hepsini çalıyorum türkü dahil. Ama ve lakin rap şarkılar istemeyin, çünkü içinde hiç ummadığımız yerde bir sıkıntılı söz çıkabiliyor. Çoğunu da bilmediğim için repertuara almıyoruz, bilginiz olsun. Bir de yayınlarımıza bizim çok rap gitmiyor arkadaşlar. Efe Kan, Gülekan, Uğur Karakuş, Unutmayı Unuttum, Hasan Aypars, Hürkan Ölmez, Batuhan Öztürk, Güçlü Olmak, Acıyı Kabullenmekten Geçer, Kelimeler Acıtır Ama Gerçekler Yakar Elbet Bir Gün mesajıyla Efe Kan Gülekan'ın isteği, Uğur Karakuş kardeşimden Unutmayı Unuttum, Hasan Aypars, Hürkan Ölmez, Batuhan Öztürk kardeşlerine geliyor Efe

Erkan Gülekan'ın B demiş ki kardeşim Efekan Gülekan, güçlü olmak acıyı kabullenmekten geçer. Kelimeler acıtır ama gerçekler yakar elbet bir gün. Geldi Uğur Karakuş, unutmayı unuttum. Hasan Aypars, Hürkan Ölmez, Batuhan Öztürk için Efekan Gülekan'dan.

Valla Halit Bilgiç'in dayesinin tamamını bir bulamadık arkadaşlar. Sonunda birkaç saniyesi böyle küt diye gidiyor. Cebrail Aslan'ın isteği, hakkını helal etsin kardeşim. Cebrail Aslan, selamünaleyküm abi. İyi yayınlar, ben Cebrail Aslan. Candan öte ağabeylerim İbrahim Şahin, Osman Aslan, Hayat Cesurları Sever, Doğukan Kılıç Kıran, Ferhat Kılıç, Mertcan Yazılı, Berşan Tuncel, Hüseyin Özbulat, değerli kardeşlerim Yasin Şahin, Faruk Çakır, Oğuzhan Kılıç, Baran Aslan, Mamaklı Onur, Dolunay Dincelir, Alican Çavuş, Emirhan Aydın, Muhammed Yiğin ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Menfaati bitenin dostluğu da biter. Biz bunu çok gördük. Bizimle yürümek isteyen hesabını kitabını değil yüreğini ortaya koyar. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'ın aslanları Halit Bilgiç Daye, sevgili Cebrail Aslan'dan abilerine, kardeşlerine, dostlarına armağan olarak geldi efendim.

0: Emre Erdoğan, hayırlı akşamlar. Ben Dikmen'den Seyit Emin Erdoğan. Sıradaki parça dostlarım Boran Batman, Ferdi Ilgaz, Arifcan Boğatır, Hakan Er Kahraman, Mustafa Durdu, Kaan Lafçı'ya armağan olsun. Allah'a emanet olsunlar dedi Emre Erdoğan. Dikmen'den Seyit Emin Erdoğan olarak selamını dostlarına gönderdi. Boran Batman, Ferdi Ilgaz, Arifcan Boğatır, Hakan Er Kahraman, Mustafa Durdu, Kaan Lafçı'ya sıradaki şarkıları da armağan etti. Allah emanet olsunlar dedi değerli kardeşimiz.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

0: Dur bekle sevdiğim.
1: Sevgili Berşan Tuncel, eşin kardeşimden sana güzel bir şarkı armağan olarak geliyor. Hüsnü Ozan, İbrahim Dizdek, Gözlerinle Yemin Et. Berşan Tuncel, eşin kardeşimden sana güzel bir şarkı. İbrahim Dizdek, Hüsnü Ozan düşün. Hüsnü Ozan, vallahi ilk defa denk geliyor bana. Şarkıyı iyi dinlemen lazım. Sözlerini iyi dinle. Böyle bir isteği var kardeşimin. Haberin olsun. Berşan kardeşim, eşinden sana güzel bir şarkı. Sözlerini lütfen iyi dinle. İbrahim Dizdek, Hüsnü Ozan, Gözlerine Yemin Et. Bir de seni çok sevdiğini söylüyor değerli kardeşim Berşan. Çok seviliyorsun. Şarkının sözlerini unutma, olur mu? İyi dinle. Açın radyoların sesini, ben de güzelce bir dinleyeyim. İlk defa dinliyorum vallahi.
0: Dur bekle sevdiğim, yüzüme bak. Beni bırakıp gidecek misin, gitme. Ne olursun 5 dakika düşün, düşüncesizlik etme. Ömrümü sevdasıyla demlediğim, hayat zaten zor, çıkmazlara düşürme beni. Düşün, senden sonra düşeceğim halleri düşün, gözümün ışığı. Sen gidersen hafızamı kaybederim, 29 harfin 25'ini unuturum, güzel yüzlüm. Düşün, en ufak hatayı canımla öderim, can yoldaşım. Musalla taşımda düşün beni, ömrüme düşmanlık etme yarim. Düşün mesela, bayraksız vatan olur mu? Sen bayrağımsın, bağımsızlığımsın. Sen gidersen elimden alınır özgürlüğüm. İşgale uğrar bütün sınırlarım. Kendi yurduma yabancı etme beni. Düşün, hayatımızı düşün, sevdamızı düşün. Öfkene zincir vur, biraz dur. Aklınla düşün, memleketin halini düşün mesela. Her yerde bir ayrılık havası. Düşün, düşün ki aydınlansın düşün sevdiğim. Seni seviyorum, seni seviyorum sevdiğim. Gitme, gitme.

Dur. Kapat gözlerini düşün. Beni sensiz, seni bensiz düşün sevdiğim. Yere düşen cam gibi dağılırım, gitme. Canımı tenimden ayrı düşün özge yoldaşım. Beni ayrılığa mecbur etme. Düşün, hatırlıyor musun? Seni ilk gördüğüm gün gönül sayfamı sevdanın mührüyle mühürledim. Ey benim mutluluğumun şifresi, hayatımın rotasını seninle belirledim, gitme. Düşün, gönül kubbemde asılı duran yıldızım, dilimden düşmeyen niyazım. Sen gidersen ziyan olur bütün emeğim, gitme. Sen nasıl dokunursun başka birine, nasıl birini koyarsın benim yerime, düşün. Bütün şüpheleri hafızandan sil artık, sadakatle bağlıyım sana bil artık. Mesafe koyma aramıza, zulümdür ayrılık. Beni senden mahrum etme. Haydi.

Tutut ellerimden, kirlenmeden gülüşün, son bir kez daha düşün. Sevdamızı düşün, memleketi düşün, geleceğimizi düşün. Düşün ki aydınlansın düşün, gitme, seni seviyorum, gitme sevdiğim, gitme.

kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm, senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü, yüzüm küldü sen giderken. Duam küstü, eller düştü, gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başım. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

Ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime ey gözlerim. Gülmek yarım umutlara asılı kalmış. Sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış. Benim canım gözlerim, canım gözlerim, canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya, rehin kalmış ya, rehin kalmış ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklı yar. Üzün gözlerimde pınar, acı benim gözlerimde saklı yar. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti saymadım, gelmedin yar. Sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır, burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer sabır dualarım kanar, şiirlerim, sözlerim ve gözlerim ağlar yar.

Bana acıma. Acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur, öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşlar ağladı. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime, derman kalmamış dizlerimde. Bir bak, bir bak şu gözlerime, kulak ver sözlerime. Öldüm yar, söz vermiştin, bekleyecektin, gelecektin ve bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadım, yaptıklarını yazmadım, acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar, gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım, vuslatı kışa çevirdin ya, kışa çevirdin ya.

Bu şiiri yazarken arkadaşlar, sevgili Metin Işık'ın söylediği Ağla Gözüm biliyorsunuz değil mi? Aa, bu şarkıyı dinlerken ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar dedik. Hatta o zaman Metin'le beraber bunu düet haline getirecektik. Daha doğrusu Metin'in o dönem çıkarttığı, yani bu şarkıyı çıkarttığı firmadan tanıdık bir kardeşimiz vardı. Onlar da ricacı olmuşlardı. Öyle havada kaldı. Benim İstanbul, Ankara gitmelerim, bir araya gelememelerimiz, ama bu şarkının böyle bende bir gücü var. Ağla Gözüm'ün bende hatırası var. Bana Acıma Yar adlı az önce dinlediğiniz şiiri yazmama vesile oldu. 24 itibariyle rica eden kardeşim mesajını aktarıyorum. Selamünaleyküm, ben Aşır Küçük Kara. Can dostum, ahiretlik kardeşim Tolgan Erdoğan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Deniz derindir, dibi bulunmaz. Dostluk ebedidir, asla unutulmaz. Can kardeşim Tolgam, seni çok seviyoruz dedi Aşır Küçük Kara. Ahiretlik kardeşine de sıradaki şarkıyı armağan etti. Normal mesaj bölümünden göndermişsin Aşır Küçük Kara. İkinci sırada şarkı isteği var. Eğer oradan tekrardan göndermek istersen mesajını bir daha okur, şarkıyı da çalarız değerli kardeşim.

Biliyorsunuz arkadaşlar, yeni bir kitabım hayata geçecek. Özgürlüğe Giden Yol, Bir Hazar Aras Hikayesi. P10 yayınlarından kitap çıkacak yine. Psikolojik kurgu roman. Birazdan yine kitapla ilgili detaylar vereceğim. Bu kitabın içinde kapaklarda, iç kısımlarda reklam vermek, destek olmak isteyen esnaf kardeşlerimiz, iş insanları olursa seviniriz. 552-711-7490 WhatsApp PR Ajans hattına yazarlarsa gün içinde irtibat kurarız. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazabilirler. Özgürlüğe Giden Yol, Bir Hazar Aras hikayesiyle alakalı romandan bazı bölümler, bazı detaylar vermeye çalışacağım. Örneğin ön sözünden biraz okumalar yapacağım size. Ümit ediyorum ki bu kitapta kendinizi bulacaksınız. Asıl hapishane neresi? Asıl mahkumiyet neresi? Ve sonrası ne olmalı? Neler olmalı? Bu romanda çok şey bulacaksınız arkadaşlar. Bu ilk serisi olacak. İkisi, üçü, dördü çıkacak bu kitabın. Ümit ediyorum inşallah beyaz perdeyle taşınır.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Dikmen'den Boran Batman ve aleykümselam sevgili Boran Batman kardeşim. Abilerim Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, Seyit Emin Erdoğan, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere, Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Hakan Cansın, Cansın Hakan'a selam olsun ayrıca, Yunus Emre Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Ben, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı'ya, Samet Yalçı'ya, Taha Büyükşahin, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgiler. Güzel günlerde görüşmek üzere. Ve son olarak benden Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan özellikle Yıldırım Budak yel vurdu bir yandan. Bu parça özellikle Seyit Emin Erdoğan'a gelsin. Emre Erdoğan'a da çokça selam olsun. Eser yayında Yıldırım Budak yel vurdu bir yandan. Değerli kardeşim, Boran Batman'ın isteği Dikmen'den gönderdi. Ve aleyküm selam Boran Batman.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Beni kar kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.

Şimdi dedik ki özgürlüğe giden yol bir Hazar Aras hikayesi. Psikolojik roman, kurgu roman. Tabii içinde gerçek kesitler de var arkadaşlar. Ön sözünde neler yazmışım? Hani bunlar kitapta tam olur olmaz bu söylediklerim ama kitapla ilgili size bilgi versin diye söylüyorum. Bazı kitaplar okunmak için yazılır, bazıları ise anlaşılmak için. Elinizde tuttuğunuz bu kitap ne bir suçun savunmasıdır ne de bir cezaevi hikayesinin sıradan anlatımıdır. Bu eser bazen tek bir yanlış anlaşılmanın, bazen tek bir saniyenin, bazen de sadece doğru yerde yanlış

zamanda bulunmanın insan hayatını nasıl değiştirebildiğini anlatan bir vicdan yolculuğudur. Demir kapılar, yüksek duvarlar, sayılarla anılan insanlar çoğu zaman dışarıdan bakıldığında yalnızca ceza olarak görülür. Oysa o duvarların ardında annesini özleyen evlatlar, babasını bekleyen çocuklar, eşine kavuşmayı düşleyen yürekler, pişmanlıkla, umutla ve sabırla yaşayan insanlar vardır. Bu roman onları anlatmak için yazıldı. Çünkü insan bazen en büyük mahkumiyetini demir parmaklıkların arkasında değil, vicdanında yaşar ve bazen gerçek özgürlük açılan bir kapıyla değil, affedebilen bir kalple başlar. Romanın kahramanı Hazar Aras yalnızca bir insanı temsil etmiyor. O iyilik yaparken hayatı değişenleri, haksızlığa uğradığını düşünenleri, bekleyenleri, özleyenleri, vazgeçmeyenleri ve her şeye rağmen insan kalmayı başarabilenleri temsil ediyor. Daha neler neler arkadaşlar, vallahi billahi. Bu yüzden onun hikayesi aslında hepimizin hikayesidir. Yıllardır mikrofon başında binlerce insanın sesine kulak verdim. Kimi bir evladını özlüyordu, kimi annesinin duasına tutunuyordu. Kimi eşinden gelecek tek satırlık bir mektubu bekliyordu. Kimi de yalnızca adının bir kez sevgiyle anılmasını dinledim, sustum. Bazen onlarla birlikte ağladım. Bu çok gerçek arkadaşlar. Tanık olanlar vardır. Çok ağlama krizlerine girdiğimiz zamanları yaşadık. Bazen umutlarını kendi yüreğimde taşıdım. İşte bu roman o seslerin, o bekleyişlerin ve o duaların satırlara dönüşmüş halidir. Burada okuyacağınız karakterlerin bir kısmı gerçektir, bir kısmı kurmacadır. Ama hissettikleri tamamı gerçektir. Eğer bu kitabı okurken bir annenin duasını hissederseniz, bir babanın sessizliğini duyarsanız, bir eşin bekleyişinde kendi sevginizi bulursanız ya da Hazar'ın gözlerinde kendinizden bir parça görürseniz, biliniz ki bu kitap amacına ulaşmıştır. Ben inanıyorum ki hiçbir insan yaptığı tek bir hatadan ibaret değildir. Hiçbir hayat tek bir cümleyle anlatılamaz ve hiçbir umut gerçekten vazgeçilmediği sürece tükenmez. Bu yüzden bu kitap karanlığı değil, karanlığın içinden doğan ışığı anlatıyor. Son olarak sizden küçük bir ricam var arkadaşlar. Bu romanı okurken kahramanları yargılamadan önce ne olur onları dinleyin. Çünkü bazen insanı değiştiren şey söylenen sözler değil, anlaşılabildiğini hissetmesidir. Yolunuz hangi şehirden, hangi hayattan, hangi acıdan geçmiş olursa olsun, dilerim bu satırların arasında kendinize ait bir umut bulursunuz. Çünkü özgürlüğe giden yol bazen bir kapıdan değil, insanın kendi yüreğinden geçer. Ön sözde Murat İnce bu lakırtıları yapmış arkadaşlar. Biraz size ışık tutsun diye özgürlüğe giden yol bir Hazar Aras hikayesinde. Siz de varsınız, bunu sakın unutmayın. Birazcık kendinizi bulacağınıza inanıyorsanız bu kitabı çıktığı zaman edinmenizi istirham ediyorum. Acil bir şekilde imkan olanlar çokça alıp olmayanlara da ikram etsinler. Hani birbirimize bir şey hediye alıyoruz ya. Fisebillah gene bir şey kazanmıyoruz bu işten. Yayın evim Peon Yayınları bu kitabı daha yaygın bir şekilde Türkiye'de istediğim sayıda birçok yere ulaştırsın istiyorum. Tabii biraz bu işlerin arkasında da maddi güce de ihtiyaç var arkadaşlar. İyi bir reklam, ciddi miktarlarda basılması ve iyi bir dağıtım aracı arasında yapılması gerekiyor dağıtımının. Bu manada da bize destek olmak isteyen kardeşlerimiz, iş insanları varsa ya da işte biliyorsunuz beni yoğun bir şekilde yurt genelinde Adalet Bakanlığı'na bağlı infaz koruma birimlerinde olan, cezaevlerinde hayatlarını sürdüren mahkum kardeşlerim var. Kader mahkum kardeşlerim var. Onların içlerinde abilerden, kardeşlerden, babayiğitlerden imkanı olanlar bu kitaplardan adetli olarak işte 500 tane, 1000 tane alarak bu kitapların atıyorum Uşak, Yozgat, Keskin, Sungurlu, Ankara birçok cezaevine dağıtılması noktasında destek verebilirsiniz. Bu kitabımın okunmasını çok istiyorum ve
Ümit ediyorum ki bu kitabım

Birçok kardeşime ışık tutacak. Uçurumun kenarından birçok kardeşimizi, yine en azından bir tanesini bile kurtarsa bu kitap amacına ulaşmış demek değil midir? Yapmak istediğimiz şey de biraz bu değil midir? Doğruyu ve güzeli kardeşlerimize anlatabilme ilkesiyle hazırlayıp sunduğum bütün programlarım neredeyse 40 yılı buldu arkadaşlar. Çok tanık oldum Murat abi vesilenle. İşte ayrılıyorduk, ayrılmadık. Vesilenle şöyle kötü bir yola gidiyordum, vazgeçtim. Bunlar güzel şeyler. Mesela özgürlüğe giden yolda 4. bölümden birkaç satır aktarayım sizlere. İlk kitap 43 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Özgürlüğe giden yol. Her bölümünü soluksuz okuyacağınızı düşündüğüm satırlarla dolu Özgürlüğe giden yol, bir Hazar Aras hikayesi. 4. bölüm görüş günü diye başlıyor. Cezaevinde bazı günler diğerlerinden farklı başlar. Hava aynı havadır, duvarlar aynı duvarlardır. Kapılar yine aynı sesle açılır ama insanların yürüyüşü değişir. O gün görüş günüydü. Sabah erkenden herkes telaş içindeydi. Kimisi gömleğini ütülemeye çalışıyor, kimisi ayakkabısını eski bir bezle siliyordu. Sanki birazdan düğüne gideceklerdi. Oysa birkaç saat sonra yine aynı koğuşa döneceklerini hepsi biliyordu. İnsan umut ederken gerçeği unutabiliyormuş. Yan ranzadaki yaşlı ağabey saçlarını suyla düzeltti, aynaya baktı, sonra sessizce cebinden küçük bir tarak çıkardı. Yıllardır aynı tarağı kullandığını sonradan öğrendim. "Kim geliyor ağabey?" diye sordum. Gülümsedi. "Kimse." Şaşırdım. "Öyleyse neden hazırlanıyorsun?" Yüzüme uzun uzun baktı. Sonra ömrüm boyunca unutmayacağım şu cümleyi söyledi: "Belki bugün gelirler." O belki kelimesi o gün bana demir kapılardan daha ağır geldi. İsimler okunmaya başladı. Birer birer arkadaşlarımız çıktı. Koğuş sessizleşti. Kalanlar birbirine bakmıyordu. Çünkü herkes kimin neden çıkamadığını biliyordu. Birinin annesi hastaydı, birinin babası yıllar önce vefat etmişti, birinin eşi kilometrelerce uzakta yaşıyordu, birinin ise artık bekleyeni kalmamıştı. Cezaevinde en ağır sessizlik adı okunmayan insanların sessizliğidir. Ben de bekliyordum her ay olduğu gibi, belki annem gelir, belki babam, belki ikisi birlikte. İnsan umudu küçülte küçülte yaşamayı öğreniyor. Eskiden büyük hayaller kurardım, şimdi ise sadece kapıda tanıdık bir yüz görmek yetiyordu. Saatler sonra gardiyan kapının önünde durdu, bana baktı, başını hafifçe eğdi. "Hazırlan." İçimde bir şey yerinden fırladı, ayaklarım titredi. Koridorda yürürken sanki yıllardır yürümemiş gibiydim. Her adımım çocukluğuma gidiyordu. Görüş salonuna geldiğimde önce annemin ellerini gördüm, sonra yüzünü. Saçlarına birkaç tel daha beyaz düşmüştü ama gözleri hala çocukluğumdaki gibi merhamet doluydu. Ayağa kalktı, demirlere kadar geldi, elini uzattı. Dokunamadık, aramızda cam vardı. Camın iki tarafında iki ayrı dünya, bir tarafta hasret, diğer tarafta sabır. Annem gülmeye çalıştı, ben de, ikimiz de beceremedik. Babam sessizdi her zamanki gibi. Çocukken de az konuşurdu ama ben onun sessizliğini hiç bu kadar ağır hissetmemiştim. Bir ara göz göze geldik, hiç konuşmadan başını salladı. O bakışta ne kızgınlık vardı ne de sitem. Sadece bir baba yorgunluğu. İnsan bazen en büyük affı kelimelerde değil, bakışlarda buluyor. Sürenin bitmesine dakikalar kala annem camın öbür tarafından avucunu cama koydu. Ben de elimi aynı yere koydum cama. Cam hala aramızdaydı ama o an anladım. Mesafeler kilometrelerle ölçülmüyormuş. Bazen bir avuç içi kadar cam bütün dünyadan daha uzak olabiliyormuş. Koğuşa döndüğümde herkes kendi görüşünü anlatıyordu. Bir arkadaş kızının okula başladığını öğrendiğini Bir arkadaş kızının okula başladığını öğrendiği için hem ağlıyor hem gülümsüyordu. Bir diğeri oğlunun artık kendisini fotoğraflardan tanıdığını söyleyince sessizce başını önüne eğdi. Başka biri eşinin yıllardır tek başına ayakta kalmaya çalıştığını anlattı. Kimse yüksek sesle konuşmuyordu. Çünkü herkes aynı gerçeği biliyordu. Dışarıda bekleyen insanlar da görünmeyen bir yük taşıyordu. O gece defterime şunu yazdım: "İnsan içeride sadece özgürlüğünü özlemiyor.

annesinin sesini, babasının duasını, evladının kokusunu, eşinin sabrını, gerçek dostunun omzunu da özlüyor. Sonra kalemi kapattım, uzun süre düşündüm. Hayat boyunca çok insan tanımıştım. Kalabalık sofralarda oturmuş, gürültülü kahkahalar arasında bulunmuştum. Ama bugün anladım ki insanın serveti etrafındaki kalabalık değilmiş. Başını eğdiğinde elini omzuna koyacak üç gerçek insanmış. O gece kendime bir söz daha verdim. Eğer bir gün yeniden özgür olursam, dost seçerken kalbimin sesini dinleyeceğim. Çünkü zor gününde yanında kalan bir dost, bin selam veren tanıdıktan daha kıymetlidir. Koğuş sessizdi ama içimde yeni bir cümle yankılanıyordu. Özgürlüğü kaybedince insan, sahip olduğu insanların değerini daha iyi anlıyor. Değerli kardeşler, özgürlüğe giden yol bir Hazar Aras hikayesi. İnanın birçoğunuzun hikayesi bu hikaye. Bu kitaba, kurgu romana, psikolojik kurgu romanımıza gerçekten ağabeylerin, iş insanlarının ciddi destek vermelerini istirham ediyorum. Bu kitap birçok çocuğumuzu, birçok genci hayata yeniden bağlayacak. Eğer okutabilirsek, eğer bu kitabı kitabın başına geçip zaten birkaç sayfa çevirsin, bırakmayacak bu kitabı. Her bölüm birbirinden daha heyecanlı bitiyor. Ve her bölümde yeni bir soruya, kafasındaki çözemediği, içinde halledemediği problemlere bir cevap buluyor okuyucu. İnanın ben bunu düşünerek, bunu şiar edinerek, yani yüreklerinizden gelen seslere tercüman olabilmek ülküsüyle çıktığım yolda, sanatımda da bu böyle, bu yazdığım kitapta da bu böyle. Muhakkak aynada yansıyan yüzünüz, duvarlardan çarpıp gelen bir sesin bir anlık yankısı, aksi olacağım yani Allah'ın izniyle. Rabbim bana bunu çok görmeyecek. Rabbim murad etti, böyle bir kitap ortaya çıktı. Murad etmeseydi bu kitap çıkmazdı arkadaşlar. Ve ben şu dakikada, hepiniz biliyorsunuz ki Bismillah hasbiallah deyip ben yokum Rabbim sen varsın diyen bir Murat Yüncel'in kalbi var. İlticalen kitaptan herhangi bir bölümü planlamadan kitapla ilgili bazı detayları sizlere vermeye çalıştım. Boşluk oluşuyor, şarkı çalmadım. Dedim ki burada da kardeşlerime bazı bilgiler vereyim. Ve Rabbim bunları tebliğ ettirdi. Siz duydunuz, duyduklarınızdan yine sorumlusunuz. Ve dediğim gibi iş insanı kardeşlerimiz, bu kitabın içinde firmanıza yer verebiliriz. Reklamlarınız olur, adetli satın alabilirsiniz. Ve eşe dosta ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, kütüphanelere kitap yollayabilirsiniz. Bu Murat İnce'nin, sizin kardeşinizin kitabı. Özgürlüğe giden yol, bir Hazar Aras hikayesi, kurgu, psikolojik roman, bilginiz olsun. Devam ediyoruz yola. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Yol kararınca elveda diyen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Ağabeylerim Batuhan Kuşbulu, Can Göksoğlu, Gürbüz Demir, Burakcan Bozkurt, Bayram Taplak, Samet Pamukçu ağabeylerime selam olsun. Yine Tayfur Avcı, Arda Berk Akar, Hamza Topdemir'e selam olsun dedi. Zor Bey Evren Dilmaç. Uğur Karakuş'tan acılar yaşayınca anladım. Dün de bu şarkıydı tahmin ediyorum. İnşallah yanlış şarkıyı çalmıyorum Zor Bey.

Ve Volkan Dilmaç yanındaki arkadaşları, kardeşleri kim varsa Volkan Dilmaç'ın hepsine selam olsun. Özellikle Volkan Dilmaç'a bu şarkı armağan olarak geliyor. Zor Bey Evren Dilmaç kardeşimden. Uğur Karakuş söylüyor. Acıları yaşayınca anladım. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Gürbüz Demir, Burak

Bayram Bozkurt, Bayram Taplak, Samet Pamukçu abilerime de selam olsun. Yine Tayfur Avcı, Arda Berk Akar, Hamza Topdemir'e de selam olsun dedi. Zor Bey, Evren Dilmaç, özellikle babacı Volkan Dilmaç kardeşime bu şarkıyı ve dostlarına bu şarkıyı acıları yaşayınca anladım. Uğur Karakuş'u. Uğur Karakuş'un söylediği bu güzel şarkıyı armağan etti. Evren, Zor Bey, Dilmaç, gözlerini öperim amcamın.

Volkan Dilmaç'ın da selamları geliyor. Alıyorum o selamları. Çok teşekkür ederim. Kendisine de benden bolca selam olsun. Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına. En yakın zamanda beraber cağ kebabı yiyeceğiz. Allah'ın izniyle.

Samsun yolu istikametine giderken Kırıkkale yönüne çıkış yapıyorsunuz otobandan. Samsun yoluna gider, daha doğrusu şu Kırıkkale'ye gider gibi, Elma Dağı'na gider gibi. Esenboğa Havalimanı'ndan gelenler de yine Kırıkkale tabelasını görünce Kırıkkale'ye gider gibi otobandan çıkıyorsunuz. Hem Çankaya hem Esenboğa tarafından gelen fark etmeksizin. Yaklaşık bir 500-600 metre ileride sağda Köprü Cağ Kebabı göreceksiniz. Erzurum'un o meşhur Cağ Kebabı Ankara'da. Köprü Cağ Kebabı'nda, Samsun yolu üzerinde Köprü Cağ Kebabı. Dediğim gibi otoban çıkışında Kırıkkale istikametine döndüğünüz an 500-600 metre ileride sağ kolda takip edin. Köprü Cağ Kebabı göreceksiniz. Damak çatlatan lezzetler, hijyen koşullarına uyan güler yüzlü personelle sizlere sunuluyor. Tadın, tattırın. Ben tattım, damağımda kaldı tadı. Dişlerimden dolayı tadını çıkartamadım vallahi billahi. Çünkü dişlerim çok kesildiği için altlar, perişandım yani açıkçası. Annem ve babam sağ olsunlar, onlar bizim yerimize yediler. Ağırlandık Köprü Cağ Kebap'ta. Dilmaç ailesine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Volkan Dilmaç en yakın zamanda beraber güzel bir sofrada oturmak dileklerimle can kardeş. Tekrar tekrar çok geçmiş olsun.

Günün konusu neydi arkadaşlar, hatırlayanlar vardır. Ruhumuzun görünmez yaraları. Bu arada panelim boş arkadaşlar. Son 19 dakika bir iki şarkı çalabiliriz eğer gönderirseniz. Yoksa biraz konuşacağız, bir iki şarkı çalacağız, veda edeceğim. medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Sevgili gönül dostlarım, bazı yaralar vardır. İnsan onları kimseye gösteremez. Çünkü nerede olduklarını tarif etmek bile zordur. Göğsünün ortasında bir ağırlık hissedersin ama elini koyduğunda hiçbir şey bulamazsın. Boğazına bir düğüm oturur ama nedenini anlatacak kelimeyi bulamazsın. Bir gün hiç beklemediğin bir anda bir şarkı çalar. Ve sen yıllardır güçlü durduğunu sandığın yerden sessizce kırılırsın. Çünkü ruh bazı şeyleri unutmuyor arkadaşlar, sadece susmayı öğreniyor. İşte insanın en derin yaraları bazen tam da burada saklanıyor. Söylenemeyenlerde, bir babaya yetişemeyen son sarılmada. Daha doğrusu bir babaya yetişememiş son sarılmada, bir annenin artık duyulmayan sesinde, bir evladın büyüşünü uzaktan izlemek zorunda kalışında, sevdiğine kal diyemeden gitmesine izin verişinde ve insanın yıllar sonra bile kendisine sorduğu o tek soruda, acaba biraz daha tutunsaydım her şey başka türlü olur muydu? Dostlarım, şu müzik daha mı güzel ya? Evet. Hayatın bazı sorularının cevabı yoktur. Ve insanın olgunluğu biraz da cevabını bulamayacağı sorularla yaşamayı öğrenmesidir. Fakat ne olur kendinize haksızlık etmeyin. O günkü aklınızla, o günkü gücünüzle, o günkü şartlarınızla yapabildiğinizin en iyisini yapmış olabilirsiniz. Bugünkü aklınızla dünkü kendinizi yargılamak bazen insanın kendisine yaptığı en ağır haksızlıktır. Belki de şimdi içimizde yıllardır taşıdığımız o kırgın çocuğun başını okşama zamanıdır. Ona geçti demek için değil, yalnızca sen suçlu değildin diyebilmek için. Çünkü bazı insanlar başkalarının açtığı yaraların bedelini ömürleri boyunca kendilerine ödetiyor. Oysa insanın ruhu bir mahkeme salonu değildir. Her gün kendimizi yargılamak için gelmedik bu dünyaya. Bazen affetmek gerekir. Başkalarını değil, yalnızca kendimizi de. Ve belki iyileşmek yaramızın tamamen yok olması değildir. Bir gün aynı

yere dokunduğumuzda artık eskisi kadar acımamasıdır. Hatırladığımızda gözümüzün dolmasıdır belki ama yine de hayatı sevmeye devam edebilmektir. İşte dostlarım, ruhunun görünmeyen yaralarına rağmen hala sevebiliyorsan, hala iyilik yapabiliyorsan, hala yarın için bir ışık arıyorsan, bil ki sen kırılmış olabilirsin ama kesinlikle tükenmiş değilsin. Çünkü bazı kalpler tam da en çok acıdıkları yerden dünyaya yeniden merhamet dağıtmaya başlar. Vay vay. Seyfi Doğan'a yak felek, öyle mi? Yak felek. Güzel bir istek var. Değerli kardeşim Zorbey Evren Dilmaç, an itibariyle Seyfi Doğan'a yak felek şarkısını başta babası Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına armağan etti. Biz de şöyle yapalım, bir güzellik olsun, bir farklılık olsun, Volkan Dilmaç'a Zorbey'in yüreğinden Murat İnce'den birkaç satır gelsin değil mi? Bir baba şiiri mesela gelse güzel olur değil mi? Biz de bir fark yapalım yani. O kadar gidiyoruz Köprücağı kebaba, salatalar, ayranlar, ikramlar. Biz de bir ikramda bulunalım da. Volkan Dilmaç evladından sana geldiğini düşünerek bir babanın yüreğine atfedilen bir şiir. Ben babama yazmıştım bunu. Zorbey Evren Dilmaç'ın yüreğinden de sana armağan olsun değerli kardeş. Bir bisiklet için kurduğum hayallerde hep sen suçluydun çocuk yüreğimde. Nereden bilebilirdim? Nereden? Yokluk adamlığı bozar baba. Yoksa hangi baba istemez bir çocuğa gökkuşağına çengel atıp bir sal yapıp kaydırmayı? Yıllar geçiyor baba. Yaşlılık saçlarına düşüyor, derin izler yüzüne, dökülen dişlerine, kalbine vuruyor ve dizlerine yıllar. Ömrün en orta yerindeyim baba. Yıllar önce sen gibi bir bisikletin yükü sırtımda. Nereden bilebilirdim? Nereden? Yokluk adamlığı bozar baba. Yara en çok kanarken yakışırmış acıya. Yara en çok kanarken yakışırmış adama. Yara en çok kanarken yakışırmış Zorbey Evren Dilmaç'a. Diyorlar. İçim almıyor gidişleri, tükenişleri. Burada olsaydın şimdi anlatırdım. Bir kıza sevdalandım derdim. Ellerim yine çok üşüyor baba. Martılar neden böyle siyah baba? Canım sıkılıyor. Zırhlı birliklere teslim ettiğin gün yak bir cigara dişin kulaklarımda ağrıyor. Sen nasıl bir adamdın baba? Yüreğin ne kadar engin. Baba yüreğim kanıyor. Duman duman hasret tütüyor yanım baba. Şimdi düşsem şu dalgalara boğulur muyum? Yine tutar çıkartır mısın baba? Yoksa duymaz mısın? Sessiz çığlıklarımı tuzlu sularda, bayındır barajında. Martılar siyah baba, martılar siyah. Çığlıkları gecenin ahengini boğuyor baba. Baba korkuyorum tuzlu bir yaşamın arasında. Martılar siyah baba, martılar siyah. Dedi Zorbey Evren Dilmaç, babacı Volkan Dilmaç'a bu şiiri ve Seyfi Doğanay'dan Yak Felek adlı eseri armağan etti. Saygılarıyla, sevgileriyle ellerinden öperek, yol kararınca elveda diyen haindir diyerek, önce şeref sonra hayat, tanıyan tanımayan herkese selam olsun diyerek, Zorbey Evren Dilmaç Seyfi Baba'dan bu şarkıyı, Yak Feleği armağan etti. Yine ağabeyleri Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Gürbüz Demir, Burak Can Bozkurt, Bayram Taplak, Samet Pamukçu, hepsine armağan ediyor. Ama özellikle babacı Volkan Dilmaç'ın ellerinden öperek, hasretle, özlemle, Yak Felek babama gelsin dedi Seyfi Doğanay'dan. Zorbey Evren Dilmaç, babacı Volkan Dilmaç'a armağan etti bu güzel satırları, bu güzel müziği.

gönlüm kalmasın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir

bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Yak yak yak felek yak, külüm kalsın. Dalımı kır, gülüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Yak yak yak felek yak.

Sevgili gönül dostlarım, bu gece biraz içimize baktık. Kimsenin göremediği yerlere, bir insanın yüzünde görünmeyen ama geceleri yastığa başını koyduğunda bütün ağırlığıyla hissettiği yaralara. Hepimizin içinde biraz geçmiş var. Biraz özlem, biraz pişmanlık, biraz yarım kalmışlık var ya. Ve kimseye anlatamadığımız birkaç cümle. Belki birini affedemedik. Belki kendimizi, belki de yıllar önce kaybettiğimiz bir insanın yokluğunu hala içimizde taşıyoruz. Bazen bir şarkıda, bazen bir kokuda, bazen eski bir fotoğrafta, bazen de gecenin hiçbir şey söylemeyen sessizliğinde yeniden karşımıza çıkıyorlar ve insan anlıyor ki bazı acılar geçmiyor. İnsan onların içinde yaşamayı öğreniyor. Ama dostlarım, bu hayatın bittiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, şarkıyı başa alayım, bununla da çıkacağız arkadaşlar. Tam tersine, belki de insanın gerçek olgunluğu burada başlıyor. Kırıldığın halde taşlaşmamak, incindiğin halde başkasını incitmemek, terk edildiğin halde sevgiden vazgeçmemek, güvenin sarsıldığı halde bütün insanlığa sırtını dönmemek, işte bu bence ruhun en büyük zaferidir. Çünkü kötülük görmek kolayca kötüleşmenin bahanesi olabilir ama acı çektiği halde iyi kalabilmek herkesin başarabileceği bir şey değildir. Aziz gönül dostlarım, belki bugün aramızda yıllardır içinde bir yara taşıyan biri vardır. Kimse

Bilmemiştir. Herkes onu güçlü sanmıştır. O da kimseyi üzmemek için gülmemiştir. Belki geceleri yalnız kaldığında içinden sessizce de ağlamıştır. Eğer o insan bizi dinliyorsa ona bu geceden bir cümle bırakalım. Kendine artık biraz merhamet et. Geçmişte yaptığın her hatayı bugün yeniden yaşayarak düzeltemezsin. Seni kıran insanların cümlelerini yıllarca içinde taşıyarak onların hayatındaki yükü kendine yükleme kardeşim. Gidenlerin ardından kendini eksiltme. Çünkü sen başına gelenlerden ibaret değilsin. Sen bütün o acılara rağmen hala ayakta kalan tarafınsın. Hala sevebilen yanınsın. Hala iyilik yapabilen yanınsın. Hala sabah olduğunda perdeyi açıp gökyüzüne bakabilen yanınsın. Ve belki de iyileşmek. Bir sabah bütün acılarını unutmak değildir. Bir sabah onları hatırladığında artık kendinden nefret etmemektir. Ben de elimden geleni yaptım diyebilmektir. Ben de insandım diyebilmektir. Yanıldım, kırıldım, yoruldum ama yine de kötü biri olmadım diyebilmektir. İşte o zaman ruhundaki yara bir iz bırakmış olsa bile o iz artık seni yönetmez. Yönetemez. Sen onunla yaşamayı öğrenirsin. Ve belki yıllar sonra seni en çok yaralayan şeyin sana bir şey öğrettiğini fark edersin. Kimin yanında durulacağını, kime güvenileceğini, neyi kaybetmemek gerektiğini ve en önemlisi kendini bir başkasının sevgisine teslim ederken kendini unutmaman gerektiğini. Dostlarım, hayat kısa, insan kalbi ise taşıdığı yükler yüzünden bazen olduğundan çok daha yaşlı. O yüzden birbirimize biraz daha nazik davranalım. Çünkü karşımızdaki insanın hangi yarayla yaşadığını bilmiyoruz. Ya gülümseyin birinin içinde nasıl bir fırtına olduğunu, gülümseyen birinin içinde nasıl bir fırtına olduğunu, sessiz duran birinin hangi cümleyi yutkunarak susturduğunu, güçlü görünen birinin gece kaç kez kendi kendine dayan dediğini bilmiyoruz. Birbirimizin yükünü artırmayalım, olur mu? Bir sözümüzle bir insanın yıllardır taşıdığı yarayı yeniden kanatmayalım. Mümkünse birbirimize iyi gelelim. Bir insanın hayatında güzel bir hatıra olalım. Çünkü gün gelecek biz de hatırlanacağız. Birilerinin zihninde bir ses olarak, bir yüz olarak, bir cümle olarak, belki de yalnızca bir iyilik olarak, ne güzel olur. Bizi hatırlayan birinin içinden şu cümle geçse, bana iyi davranmıştı ya. Güzel bir adamdı falan ha. İyi olmaz mı? Bundan daha büyük bir miras var mı? Şimdi gecenin sonunda ruhunun görünmeyen yaralarını taşıyan herkese gönülden sesleniyorum. Ne olur kendinizi affedin. Kalbinizi kapatmayın. Sevgiden vazgeçmeyin, iyiliği terk etmeyin canlarım benim. Ve geçmişin sizlere yaşattığı acının, acıların gelecekteki insanlığını belirlemesine izin verme. Çünkü senin hikayen sana yapılanlarla bitmiyor. Senin hikayen bütün bunlara rağmen nasıl biri olduğunla devam ediyor. Rabbim kalbinde sessiz bir yara taşıyan herkese şifa versin. Kaybettiklerimizin yokluğuna sabır, kırılan gönüllerimize huzur, yarım kalan hikayelerimize güzellik ve geleceğimize umut versin. Bizi incitmeden yaşamaya, incitildiğimizde kin tutmamaya, kırıldığımızda yeniden sevmeye ve hayatın bütün ağırlığına rağmen içimizdeki iyiliği korumaya muktedir, gücü yeten kullarından eylesin. Amin dediniz değil mi kurban? Bu geceyi bir cümleyle kapatalım. Ruhumuzda görünmeyen yaralar olabilir ama o yaraların arasından hala sevgi sızıyorsa, hala umut büyüyorsa biz henüz kaybetmiş sayılmayız canlar. Sevgili dostlarım, geceniz huzurla dolsun. Kalbinizde taşıdığınız bütün ağır duygular biraz olsun hafiflesin. Yarın uyandığınızda dünün acısını değil, yeni günün ihtimalini düşünün. Çünkü hayat bazen en güzel sayfasını tam da artık kitabın bittiğini sandığımız yerde açar. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Yaralarınız görünmez olabilir ama unutmayın, onları taşıyacak kadar güçlü, iyileştirecek kadar umutlu bir kalbiniz var. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize ne olur Allah rızası için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Volkan Dilmaç kardeşime bir kere daha selam olsun. Volkan, bu günler geçer. Aslan parçası Evren Dilmaç var, Zor Bey var. Merak etme. Hayat devam ediyor ve devam edecek. Hep kaldığı yerden. Umutlar hep var. Yarın doğacak güneş. Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına bir kere daha kardeşime ve dostlarına selam olsun. Dua eder, dua bekleriz. Ne olur Allah rızası için bu kardeşinize de dua edin. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Kendi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani